0: taşıma paha. Anı tunay taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakana Radio ITN. Satyagraha Lakana.